Dağlar açıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.